Yenek az fani aysol. İkno belli madan patta patirin mini dolo. Midya moy patça sulit kilo hasa tonçak makidor taliman po odan uru divatte sağır mı merina. Etçe no tarik me maç diyazar sabbe suni varo belli madan ot. Çak makidor taliman suni vada sigun uru vekku nore patturu duru. Etçe belli dolurgan suni vette zebong suyun olakken etri çakma osok. Aro obikumar çakma geyi.